0: Dikkat dikkat. Kosmos'ta haber var.
1: Yepyeni poz gazan oyunu Kosmos'la kosmik şans senin elinde. 100 adet 10 bin manat ve minlerle diğer uduşlar Kosmos'ta seni gözlüyor. Ele indi istenilen Azer Loteriya satış noktalarına veya misli mentegelerine, market ve köşklere yakınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azer Loteriya kazandırır. Sen de oyna, sen de kazan.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10 bin manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvetedir. Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.

Sen gül yine açsın çiçekler yüzünde. Ben yine yalnız, ben perişan. Sen bana bakma mutsuzum, ben çok yerimde. İhtiyar bir ruhum her şeye karışan. Sen bana bakma mutsuzum, ben çok yerimde.

0: Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback. Kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalıq məbləğinə illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.

Ayrı düşsen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.

0: oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir an.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de o.